0: Çok güzel bir melek bahane yalasın.
1: Southern Valley Medical and ALS to Vassar, 023-1448.